Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Fatih'ten.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi.

0: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
2: Günaydın Kerem.
3: Günaydın Kerem.
1: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
4: Günaydın.
5: Günaydın Kerem.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük keyif arkadaşlar. Haftanın ilk iş günü olduğunun farkındayız ve ona göre de hazırlandık. Ekiple beraber sabahın köründe buraya geldik. Neler yapabiliriz, dinleyicimizi nasıl keyifli hale getirebiliriz diye çok fazla çalıştık. Ve şimdi hazırız, karşınızdayız millet. Radyo Enerji'de sabahların efendisini dinliyorsunuz. Sizlere ülkemizin şirin, küçük, tatlı, mütevazi ve lahmacunun yer yer 2500 liraya satıldığı küçük bir bölgesinden sesleniyorum. Ya ben karşı değilim bu fiyatlara. Çünkü zaten sen ben yemiyoruz ki bu lahmacunları. Bir de not, ben lahmacuncuların daha iyi bir hayat yaşamasına karşı değilim millet. Ya bu parayı ödeyen birileri var. Ödeyen kim biliyor musunuz? Mesela süper lüks bir otelden teknesine lahmacun sipariş eden kankamız. Şimdi o teknenin 46 milyon lira olduğunu hesaba katarsanız, sizce tekne sahibinin 2500 liralık lahmacunu yedikten sonra karalar bağlama ihtimali ne kadar? Ha? Ha, ben ne yaptım? Çocuğumun okul parası falan. Böyle bir durum yok. Bu yüzden salın gitsin, kasmayın, bırakın zengin mutluluğu teknesinde lahmacun keyfini arasın. Ya lahmacun ustaları biraz hayatını yaşasın. Niye engel oluyorsunuz buna ya? Allah Allah ya. Yani kimse zorla 2500 liraya lahmacun satmıyor. Arkadaşlar o kadar normal ki. Bak masaya serviste bile fiyatları beğenmiyoruz şu sıralar. Yani adamın otelinden küçük bir tekneyle yolluyor lahmacunu. Ya ben 25 milyonluk tekne alsam yine sipariş edemem sanırım o lahmacunu. Benim için artık çok geç. Çok geç çünkü artık yazılım tamamlandı ve geliştirilemiyor. Update'im yok millet. Bir güncelleme gelmiyor. Büyük ihtimalle karıma dönüp şöyle derdim. Ya kızım bu lahmacunu evde yapsak ya. Bak 4'er lahmacun yesek 10 bin 7 kilo kıyma alsak konu komşuya dağıtırız ya. Benimle aynı düşüncede olan birçok kafa olduğunu biliyorum. Hayat çok pahalandı millet. Enteresan şekilde her şey çok pahalı. Zenginle fakir arasındaki uçurum da giderek açıldı. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Umarım en kısa zamanda hayat normale döner. Herkes istediği hayatı istediği şekilde yaşar. İsteğimiz bu. Temennimiz bu. Dualarımız bu. İnşallah diyerek bir ümitle beklemeye devam edeceğiz. Güzel bir program olacak. Günaydın mesajları bizim için çok değerli biliyorsunuz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında direkt mesaj olarak ya da WhatsApp üzerinden de olur. 0533-888-89-888-10-10. Ya ikisinden biri atın işte siz bir şeyler. Ne var yanlış numaraya atsanız ne olacak? Günaydın mesajı yolluyorsunuz arkadaşlar. Pekala, Kompas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Muhteşem bir kampanya var. Detaylar az sonra burada. Sakın bizden ayrılmayın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
3: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamaları...

0: vadeli puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar herkese. Yeni bir haftaya başlangıç yaptık. Biz yine buradayız. Yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Yani seyahat ettiğiniz sürecinde biraz daha keyfinizi yerine getirebilirsek ne âlâ ne âlâ. Umarım bizleri dinlemeyi seviyor ve beğenilerinizi yönetimle paylaşıyorsunuzdur. Yani Enerji'nin mesela Instagram sayfasından yazabilirsiniz. Sabahların efendisi inanılmaz bir adam. Sakın kaybetmeyin. Zam yapın. Yazabilirsiniz. Ha, sevmeyen de var aramızda biliyorum ama eğer benimle alakalı bir sıkıntınız, bir şikayetiniz olursa direkt bana yazın, tamam mı? Hiç yönetimi karıştırmaya gerek yok. Ben dünyanın sonuna çok iyi hazırlamıştım kendimi millet. Kıyamet sonrası bir senaryoda bir süre daha hayatta kalabilmek için planlarım vardı. Ama işte hayat şartları, yani bu aralar işler biraz zora girdi, zorlaştı. Yani mecburen yeraltı dünyasıyla bağlantıları olan bir arkadaşıma 2 makinalı tüfek, 20 bin mermi, 2 bazuka ve 4 kilo plütonyum temin etmek zorunda kalmıştım. Evet, kıyamet sonrası beni bir süre götürür umudu vardı. Ya zengin olma mücadelesi bitirdi dünyayı. Yoksa dünya çok güzel, yeşiliyle mavisiyle rengarenk, böyle tertemiz bir gezegendi. Her şeyin daha fazlasını istiyor insan ya. İşte gökdelenler, büyük arabalar, daha hızlı giden vasıtalar. Çok yemek, yemek, yemek etmeyince kalitesiz yemek. Onun üstüne gelen hastalıklar filan. Ya bir çayırda oturup sohbet edip etrafı seyretmenin nesi var ki millet? Ha? Yani ben isterim. Çok da hoşuma gider ha. Sabahlara kadar çayırda sohbet, otların üstünde insanlar. Ama yok. İlla ki ortada içecek, yiyecek, hesap ödeyecek bir restoranda olalım. Ney? Köpek balığından pastırma mı yaptınız? Getirin onu da yiyelim. Ya bazı arkadaşlarım diyor ki, sabahlar efendisi çok paran olsaydı sen de üçe başa beşe bakmaz bunları yapardın diyorlar. Yapmazdım. Yapardın. Yapmazdım, kızdırmayın beni. Yapmazdım. Ya kankam var diyor ki, sana şu anda 30 milyon versem gidip daha büyük bir ev alıp yaşarsın. Yani bunu sürekli söylüyor. Neden anlamıyorum ki? Şu anda tuvaletimi evden 500 metre ilerideki bir çukura mı gidip yapıyorum? Yani neden değiştireyim ya, anlamıyorum ya. Ya bu arada arkadaşım haklı. Değiştiririm evi. Ha nedir? Altın varaklı duvar kağıdı falan koymam. Koymam. Yok yok yok, gösterişli lüks olduğu için değil. Bence çok çirkin. Evet yani seven istiyorsa yapsın. Yaptığınız her şeyi beğenmek zorunda değilim sizin ben ya. Allah Allah. Ya benim karım çok kızıyor bana. Ya bende hiç filtre yok millet. Ya en azından hani nezaketen ay ne güzel olmuş filan desen ne olur ölür müsün diyor bana. Yapardım dedim, eğer gereksiz sahte nezaket kotamın tamamını evliliğimizde kullanmıyor olsaydım. Olmasaydım. Yani belki başkalarına da kalırdı. O yüzden hayır bir tanem. Bugün senin yüzünden yüz binlerce insan huysuz, ters, patavatsız bir orta yaş krizi dinliyor her sabah radyoda. Tamam mı? Pekala millet. Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisi %100 canlı yayında. Bu arada sponsorumu biliyorsunuz, Kombos Otomotiv. Ve muhteşem bir kampanyayla sizin huzurunuzda. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi arkadaşlar. Ha, nerede mi? Direkt showroom'da. Anahtarı üstünde seni bekliyor. İşte olay şu arkadaşlar. Arabayı şimdi alıyorsun. İşte eve götürüyorsun. Havana atıyorsun. Lefkoşa'yı 2 tur geziyorsun. Girde'de 3 tane story atıyorsun. Ödeme ise 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksidi, sıkı durun, İlk taksidi Kombos Otomotiv ödüyor. Yani Kombos diyor ki, Keremcim sen hiç yorulma. İlk taksidi ben hallettim. Sen sadece direksiyonun keyfini çıkart. Bu güzel arabanın tadını çıkart diyor. Vallahi bak bir şey söyleyeyim, babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyatsa sadece 45 bin sterlin. 6 ay boyunca bedavaya benzini koy gez. O yüzden bugün ne yapıyoruz? İlk fırsatta koşarak Kombos Otomotiv'e gidiyoruz millet. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı artık.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
3: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların...

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Sabahların efendisi ben. Radyo Enerji'de sizi yormadan biraz düşündürmeye çalışan arkadaşınız. Yani tabii beni bir arkadaş değil de böyle ailenin sevilmeyen dayısı, amcası, kuzeni olarak gören olursa da canları sağ olsun ya. Yani herhalde 21 senedir yayın yapıyordur. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama kaçınılmaz millet, ben çok net farkındayım ha. Yani yaşım ilerledikçe huysuzlaşıyorum. Nezaket oranım azaldı, patavatsızlığım had safhada. Herkese direkt düşündüğümü söylüyorum artık. Tabancası varsa susuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani yine omurga var ama bakın iyi bir şey de demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Misal teyzemlere yemeğe gideceğim ve patlıcan musakkayı beğenmedim. Beğenmiyorum. Ama teyzemin belinde 45'lik Magnum var bir tane. Tamam mı? Ya da ne bileyim, sağ eliyle servis yapıyor, sol elinde pimi çekilmiş bir el bombası tutuyor. Hazır böyle yemeği eleştirecek kişiye karşı. Yani ben de ne güzel olmuş demiyorum. Ay bu rezalet, onu da demiyorum. Hızla bitirip belayı savuşturmaya çalışıyorum, anlatabildim mi? Yine en öne kendimi koymaya çalışıyorum. Ya ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Ben bunu anlatırken mesela 77 yaşındaki teyzemi elinde pimi çekilmiş bombayla görselleştiriyor musunuz? Ya da sesli kitap gibi sakince dinliyor musunuz beni? Ne görselleştireceğim ya? Betimlemeye dursun şu bedavaya bizi 21 senedir program sunan Serf.
4: Serf ne demek sabahların efendisi?
3: Serf köle demek canım.
4: Ama hani kölelik bitmişti sabahların efendisi?
3: Ha, bitmedi bir tanem, sana yalan söylediler. Kıyamam, bitmedi. Form değiştirdi. Yani tahmin edemeyeceğimiz şekillerde hala her gün karşımıza çıkıyor, duruyor kölelik. Yani aslında Serf köle değil tam. Yanlış bilgilendirmeyeyim sizi. Serf sevgili arkadaşlar tam da bugün çalışan insanların büyük kısmının yaşadığı gibi yaşıyordu. Yani Serf, Orta Çağ Avrupa'sında miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak ağası adına çalışan köylü. Toprağın ve ürünün mülkiyeti toprak ağasına ait olmakla birlikte Serfler yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılayacak kadar ürünü kendilerine ayırabiliyorlardı. Şimdi bakalım günümüze. Sabahlar Efendisi Radyo Enerji'de çalışıyor. Reklam gelirini toprak ağası alıyor. Çok özür dilerim, büyük bir medya şirketi alıyor. Sabahların Efendisi de ihtiyacı kadar olan küçük bir fraksiyonu alıyor. Ya bir şey soracağım, bu ihtiyaç denen şey insanın kendisinin belirlemesi gerekmiyor mu? Ha? Yani şirket diyor ki al sana Sabahların Efendisi 100 lira. Senin ihtiyacın bu kadar diyememeli. Ne biliyorsun 100 lira ya? Ne biliyorsun 100 lira? Daha çok ihtiyacım var benim. Bak bizim şirket Radyo Enerji eğer benim karımı tanıyor olsaydı bugün bambaşka bir maaş alıyor olabilirdim biliyor musunuz? Çünkü mantıken şey diye düşünebilirler. Arkadaşlar Sabahların Efendisi'nin maaşını arttırmazsak ya üzüntüden ölecek ya da karısından kaçıp başka bir memlekete yerleşecek. Hepimiz kaybederiz. Ya şu kripto dolandırıcılığı olayında 42 milyar dolar kaybetmeseydim her şey çok daha iyi olabilirdi ya. Ama kısmet işte. Ya bunlar benim en sevdiğim arkadaşlar biliyorsunuz değil mi Bilal? İşte hafta sonu bir yerde karşılaşırız şeyle.
4: Ya Sabahların Efendisi kanka. Cuma günü borsada 22 milyon dolar kaybettim. Moralim çok bozuk.
3: Şimdi bunu söylediği anda benim cebimde 1700 lira var. Tamam. İçtiğim gazozu da kredi kartına kitlemek üzereyken üzülemiyorum. Olmuyor. Olmuyor, çok denedim. Empati yap Sabahların Efendisi kendine dedim. Bak senin de 500 milyon doların olabilirdi. Ve bir günde 22 milyon dolar kaybetsen millet sana empati yapmasa bozulmaz mıydın diye kendi kendime böyle telkin yapmayı deniyordum. Ya ben empatiyi kime yapıyorum biliyor musunuz? Gerçekten empatiye ihtiyacı olana yapıyorum. Bak geçen gün bir arkadaşım öğle yemeği yesin diye para vermek istiyorum. Ama şimdi kalbini de kırmak için böyle yanaşamıyorum, yapamıyorum. Bir yandan baktım şiir yazıyor bir tane. Aa bakayım dedim. Ya çok güzel olmuş. Bunu bana satar mısın dedim. Bak şiirden de nefret ederim ha. Yani her şiir duyduğunda içinden şunu demek geliyor. Öf be, ne diyecek sen de dürük dümdüz ya. Allah Allah ya. Zambakların arının poposuna değdiği yerde bul beni. Ayıp be arkadaşım ya, ayıp ya. Allah Allah.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Efendisi. Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Günaydınlar beyler, günaydın şahane ada. İşte beklediğiniz, özlediğiniz o muhteşem isim. Ben Deniz Sabahların Efendisi.
4: Ben Ece Kanmaz.
3: Ece Kanmaz. Biliyorsunuz program içerisinde bir bölüm ayırdık ve sizlerle iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Size bir takım sorular soruyoruz. Karşılığında da hediyeler veriyoruz ya.
4: Ya.
3: Değil mi?
4: Kim yapar bunu?
3: Kim yapar bu güzelliği? Nasılsın? Hafta sonu nasıl geçti ya?
4: Güzeldi, vallahi, verimliydi, dolu dolu çalıştık.
3: Bol bol çalıştım.
4: Yani fırtınaya bir ben yakalanmadım galiba.
3: Günle
4: de güneşleniyordum.
3: Ben yakalandım. Yakaladınız. Fırtınayı yakaladım. İskeledeydim o anda. İnan bak, 2 metre önümü göremiyordum toz bulutundan.
4: Geçmiş olsun gerçekten.
3: Önümde korkunç. Böyle bulutlar dönmeye başladı. Aha dedim, tornado.

0: Ya yine bir şey olmadı ben, şu adama.
1: Ben gerçekten çok heyecanlanıyorum böyle şeyler gördüğümde. Yani hem korkuyorum hem de tam doğal dibinde olmak istiyorum.
0: İşte.
1: Manyağın tekiyim ya vallahi billahi. Neyse ama güzeldi ya, bir 15-20 dakika sürdü.
0: Tabii.
1: Biraz iskele toz bulutu halinde dar moduman oldu ama sonrasında inanılmaz bir deniz, inanılmaz bir hava. Çok yapma güzeldi. Oo, çok güzeldi. Aa, bunu verdim al şimdi hediyesi dedi.
0: Çok iyi.
1: İnanılmazdı.
0: Fırtına sonrası.
1: Evet, sessizlik. Sessizlik. Aynen, aynen öyle. Başka neler yaptın çalışmaktan başka?
0: Spor yaptık, dinlendik, deniz, hava alma.
1: Haftaya hazırım diyorsun.
0: Haftaya bak. Enerjik geldim fark ettiysen.
1: Fark ettim ya, bak evet. Çok mutluyum şu anda ben.
0: Şöyle bir dakika tam.
1: Vur. Kaşı bir yerlerinde.
0: Nazarlığımı da hissettim.
1: Diğerlerinde kaşı. Eskilerde bir tane çizgi film vardı biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Değerli. Köpek vardı bir tane. Diye gülerdi. Az önce bak. Gel buraya gel.
0: Çok gülmüyorum artık.
1: Tamam. Peki hala günün sorusuyla karşınızdayız millet. Güzel bir soru sorduk. Değerli bir soru sorduk. Ve karşılığında da güzel bir hediyemiz olacak. Ama öncesinde... sorumuzu alalım senden.
0: Aslında bugün...
1: Evet.
0: Sorudan ziyade böyle sizden güzel mesajlar bekliyoruz. Oo, şöyle güzel.
1: Mikrofonu dinleyiciye yöneltiyoruz.
0: Evet, amaçsız değil yani bu
1: ne
0: güzel.
1: Ne söyleyecekler?
0: Buradan sevdiği insanlara, eşlerine, sevgililerine yani...
1: Ne söylemek istiyorlarsa mı?
0: Ne söylemek istiyorsanız, süper. Evet.
1: Süper ya.
0: Belki çocuğunuza, belki anne babanıza, yani illa sevgili eş değil ama...
1: Tabii önceliğimiz... Değer verdiğiniz birine söylemek tabii istediğiniz ne varsa bugün mikrofonu sizlere veriyoruz millet.
0: Evet, çünkü evet, pazartesi biz yorgunuz. Siz yapın.
1: Çok çalıştık. Yo, güzel, ben çok beğendim
0: evet,
1: soruyu.
0: Evet, keyifli.
1: Senin sevdiğin birine söylemek istediğin bir şey nedir?
0: Şu fark
1: ne
0: değil. Nedir? Daha düşünmedim.
1: Daha düşünmedim. Tamam, o zaman düşünüyorsun, bir sonraki mikrofonu açtığımız anda ilk önce senden alacağım. Mesaj var mı bu arada gene?
0: Mesajımız var tabii ki, olmaz mı? Biz var, sormuşuz tabii, dinleyicilerimiz sağ olsun.
1: Hemen cevaplamışlar mı?
0: Doğan'ı bekliyorlardı.
1: Süper.
0: Enerji 931 hesabımızın hikayesine geliyor zaten cevaplarımız. Zeynep Hanım, sıkı dinleyicimiz.
1: Süper, ne demiş?
0: Eşime çok teşekkür ederim. İki çocuğumu büyütürken her koşulda destek olduğu için
1: kocaman
0: demiş.
1: Kocaman bir alkış ya gelsin. Süper. Eşinin değerini bilen kadın.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Çok
1: güzel.
0: Çok hoş bir mesaj gerçekten.
1: İlk mesaj güzel bir mesaj.
0: Sen paylaşmak ister misin şimdiden?
1: Vallahi benim şu hayatta sevdiğim tek insan... ve onun bana vermiş olduğu ikinci bir insan. İkisini de çok seviyorum ya.
0: Ya.
1: Valla. Seviyorum ulan! Ya yine dönüp dolaşıp konu evliliğe geliyor ama ben her zaman söylüyorum. Doğru insanı bulduğun zaman evlilik inanılmaz güzel bir şey.
0: Değil mi? Keyifli ya yani sevdiğin ya
1: son,
0: insanla.
1: Son dönemlerde yani aslında hani bizden sonraki jenerasyonda... Evlilik biraz garip ilerliyor. Boşanmalar çok fazla.
0: Hı hı.
1: Anlayış kalmadı. Birbirine anlayış gösterme, birbirini anlama diye bir şey kalmadı artık. Hı hı. Ya benim dediğim olacak ya benim dediğim olacak.
0: Evet. Çok kavgalar, tartışmalar çok ya şiddetlendi ve sonucu hep boşanma. Evet,
1: benim dönemimde sevgili olduğumuz insandan bile ayrılırken çok düşünüyorduk. Şimdi hiç yani
0: çok
1: garip
0: hızlı.
1: Yani evet, aşırı garip bir şey. Çok kolay bir şey olarak görüyorlar. Sıkıntı da bu.
0: Evet.
1: Ben her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Doğru insanı bulana kadar evlenmeyin. Doğru insanın doğru insan olduğunu nasıl anlayacaksınız? Birazcık zaman geçireceksiniz. Pat diye evlenmenin ne alemi var ya?
0: Tabii.
1: Değil mi? Biraz zaman geçir, biraz tanı onu. Ondan sonrasında doğru insan olduğuna karar verdiğin anda zaten dünyanın en güzel şeyini yapıyorsun.
0: Ama öyle de bitiyor evlilikler. Zaman geçiriyorsun, tanıyorsun, hah diyorsun, bu ya işte, bu diyorsun.
1: Sonra içinden canavar çıkıyor.
0: Yani ya senin ya onun canavar çıkıyor.
1: Ya.
0: O da biraz işte herhalde kendini tanımamakla ilgili bence. Ne istediğini bilmemekle ilgili.
1: Canım şimdi eşek kadar adam olmuş artık kendini tanımadıysa bence bu birbirini tanıma süresinde karşı taraf muhakkak onu görecektir diye düşünüyorum.
0: Yani.
1: Biraz sabır ya yani öyle tanıştığın insanla hemen evlenmek zaten doğru bir hamle değil.
0: Yok.
1: Değil, tanıyacaksın yani yanında gaz çıkartana kadar... Tanıyacaksın ondan sonrası.
0: O kadar doğru ki.
1: Ya bu iş böyle. Yapacak bir şey yok. Gerçekler acıdır. Biber de acıdır. Ben de söylerim valla. Tamam, sorumuz güzel. Nereden bize ulaşacaklar ve hediyemiz ne?
0: Aa, hediyeyi söylemedik.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Enerji 931 Instagram hesabımızın hikayesinden. Hı hı. Tabii ki de bizim hikayelerimizde de var.
1: Tamam.
0: Ama biz kutuyu Enerji 931'e koyduk ki.
1: Tamam.
0: Oradan kolaylıkla yazabilsinler.
1: Süper.
0: Çok hızlı anlattım.
1: Tıklasınlar. Ya, enerjinin hikayesini paylaştık. Evet. Oraya bir buton koyduk. Tıklayın, cevabınızı ya da söylemek istediğiniz o güzel cümleyi söyleyin. Sonrasında işi bize bırakın diyoruz. Bir de nereden ulaşabilirler?
0: WhatsApp hattımız
1: WhatsApp
0: tabii ki de.
1: WhatsApp hattından da ulaşabilirler.
0: 533-888-10-10.
1: Bizim WhatsApp hattımız millet. Sevdiceğinize, aşk böceğinize söylemek istediğiniz her şeyi bizlerle paylaşın. Bugün mikrofonu sizlere teslim ediyoruz. Birazdan tekrar burada mıyız?
0: Burada değiliz, bir saniye.
1: Nerede, nereye
0: yani
1: gidiyoruz?
0: Yani buradayız da bir saniye, ha. Gidemiyoruz şu an.
1: Tamam.
0: Hediyeyi söylemedik.
1: Ha. Evet, hediyeyi de alalım.
0: Tabii ki de Cyprus Express'ten 500 TL'lik alışveriş çeki.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Güzel, hediyenin tatlı bir hediye.
1: Küçüğü büyüğü olmaz zaten.
0: Yani 500 lirayı yani şu zaman.
1: Ya bu arada Cyprus Express gerçekten çok güzel bir site yapmış. İhtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Ya. Yani illa gittiğinizde hani 500 liralık hediye çekini değerlendirip oradan çıkmayın. Çok ekonomik fiyatlarla çok da işinize yarayacak her şey Cyprus Express'te sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Hediyemiz de güzel, sorumuz da güzel. Artık top sizde dinleyiciler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayeyi de paylaştık. Buton koyduk. Cevaplarınızı oraya yazacaksınız. Ya da ben de söyleyeyim, WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Enerji. Sadece hit müzik. We'll be right back.

0: Pam pam pam pam. Nasıl giriş?
1: Harika.
0: Efsane değil
1: ben
0: mi?
1: Ben ikna oldum.
0: Günaydın, günaydın millet, günaydın Şahinada. Burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın bu saatlerde en sevilen olmaya aday.
1: Nasıl aday? Neye göre?
0: Yani yeni başladık ya programa, o yüzden bir anda kendimizi en yukarıya taşımıyorum.
1: Mütevazı
0: yavaş yavaş merdivenleri böyle basarak çıkalım diyorum.
1: Hadi basarak çıkalım.
0: Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Günün sorusu soruldu. Sosyal medyada paylaştık. Enerjinin sayfasında, hikayede. Güzel de bir soru. Yorumlarınız da gelmeye başladı ama soruyu bir kez daha senden alalım Ece.
1: Soru değil yani, soru da aslında biraz.
0: Senin ismin ne kadar kolay ya.
1: Teşekkür ederim Elifan. Ece. Değil mi?
0: Ece çok kolay ya. Üç harfli, tehlikeli ama.
1: Tehlikeliyim. Çarparım.
0: Çarparsın evet. Neyse, soru neydi?
1: Sevdiğinize, sevgilinize, eşinize, evet, dostunuza buradan güzel bir mesaj.
0: İlla güzel olmak zorunda mı?
1: Yok, kötü de olabilir.
0: Yani değil mi?
1: Yani güzel derken.
0: Sinirlenmiştir, bir şeyler
1: söyleyemiyordur.
0: Sövmek istiyordur.
1: Buradan söyleyebilirsiniz mesela.
0: Rahat olun, biz her şeyi söyleriz, hiç sıkıntı yok. Tanımıyoruz ya, kim olduğunu bilmiyoruz ya. Pekala, yorum var mı?
1: Yorum, hemen bakıyorum.
0: Bak, bende var, istersen ben başlayayım.
1: Olur.
0: Fatih demiş ki hiç sevgilim olmadı ama olmayacak diye bir şey yok. Kaderime yazılı bir insan vardır elbet, onu bekliyorum. Çok da sabırlı bir insanımdır.
1: Vay, şimdiden güzel mesajı vermiş.
0: Çok güzel. Önder diye bir arkadaş, daha güzel günler bizi bekliyor, benden vazgeçme demiş.
1: Vay.
0: Ne güzel ya.
1: Güzel.
0: Çok güzel, çok beğendim valla. Bir arkadaşımız, sevgilim olursa ona bu dünyadaki küreden bir pencere açıp tüm dünyanın dünyaya bizim aşkımızı göstermek için çabalardım demiş. Güzel.
1: Abartmış güzel biraz ama.
0: Güzel abartmış
1: güzel
0: ama.
1: Yani.
0: Bak bir tane daha. Hayat diye bir arkadaş. Ömrümü ömrüne adadığım.
1: Oo.
0: Al ömrümü, koy ömrümün üstüne.
1: Vay. Bu şarkı sözü değil miydi?
0: Evet.
1: Ya?
0: Ama güzel.
1: Güzel.
0: Güzel güzel. Ben beğendim vallahi, çok güzel.
1: Yaratacağını.
0: Bak ismimi vermeyin demiş. Sevgilim bana şu an morali bozuk olduğu için iki gündür kısa kısa iki kelime edip gidiyor. Uzunca konuşsak her şeyi söylerdim demiş. Yapıyorsunuz siz bunu, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Sinirli olduğunuzda ya da sevdiceğiniz, aşk böceğiniz sizin moralini bozduğunda böyle kısa kısa kelimelerle karşısındakinin yüreğini yapıyorsunuz.
1: Yapıyoruz. Veriyoruz o ayarı.
0: Çok sık. Erkekler çok fazla yapmaz çünkü küs kalmaya çok dayanamazlar. Ya erkekler çok güzel değil mi ya? Bence çok güzel.
1: Ay gerçekten tadım kaçtı şu an.
0: Hiç sevgilim olmadı ki. Olsa bir şeyler söylerdim yazmış bir arkadaşımız da. Bakalım WhatsApp'ta başka. Şimdilik yok. Bende bu kadar.
1: Bende de yok. Kimsenin içinden güzel şeyler geçmiyor. Pazartesi.
0: Yanlış gün mü seçtik acaba?
1: Oğlum başlarım böyle işe.
0: vardır. Gelir muhakkak. Tamam o zaman, sorumuzu bir kez daha seslendirelim. Hadi bakalım.
1: Sevdiğinize, sevgilinize, eşinize, dostunuza İyi ya da kötü ne mesaj vermek isterseniz
0: evet,
1: buradan.
0: Hadi bakalım, bugün pazartesi, yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel bir hediyemiz var Cyprus Express'ten. 500 TL'lik hediye çekimiz var. Nereden ulaşacaklar? Enerjide paylaştık. WhatsApp'tan ulaşabilirler, onu söyle istersen.
1: 533-888-10-10
0: bizim WhatsApp hattımız. Güzel bir yorum geldi, onu da okuyayım, öyle gidelim. Bana güzel bir şey söyle diyen sevgiliye 1,5 İskender 2 lahmacun söylemek.
1: Müthiş.
0: Bence ben de çok beğendim valla. Hadi millet, yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz, kötü yorumlarınızı da bekliyoruz. Hiç fark etmez, sevgilinize, aşk böceğinize, arkadaşınıza, ne bileyim kime ne söylemek isterseniz bugün mikrofon sizde.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Aman mı?
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti 7199 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Dijitü Kıbrıs 444-77-33. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve abidik gubidik. Hala öyle. Değerli, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Canımın. Hemen surat gidiyor ya. Yine karşınızdayız millet. Yine günün sorusunu sorduk size. Yorumlarda gelmeye başladı. Güzel de bir hediyemiz var. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çekimiz. Soruyu istersen bir kez senden dinleyelim.
2: Tabii.
0: Duymak isteyenler olabilir. Sevdiceğinize, aşkıveceğinize.
2: Dostunuza, eşinize, böyle hoşlandığınıza, kime yani istiyorsanız. İyi ya da kötü bir mesaj. Yani siz buradan ne söylemek istersiniz?
0: Bak İlaydı Balkanlı ne demiş biliyor musun? Günün sorusuna cevap veriyorum demiş. Canım kocam Berkoş'um. Kıyafetlerini artık yerde kalıp gibi bırakmayıp sepete attığın için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum demiş.
2: Ya süper.
0: Çok güzel. Ne ince bir dokunuş.
2: Haklı.
0: Evet bence de haklı da çok ince yerden girmiş onu söylüyorum. Bak bir tane daha var yorum o da çok komik. Demiş ki akşamlar olmasaydı dolmalar dolmasaydı beni böyle görünce gözlerin kör olmasaydı derdim demiş. Sen yine neredesin acaba ya? Ha, neredeyiz acaba?
2: Şu an mahalleyi kurtarıyorum.
0: Süper.
2: Çok iyi.
0: Ne demiş? Adıyla seslenirdim. Muhtemelen kısa bir süre anlamaz demiş. Al. Beyni yakacak bir cümle daha.
2: Adıyla mı seslenirdim?
0: Evet bence seslensin o zaman ya vallahi.
2: Yani radyodan haykırır mıymış acaba?
0: Bak güzel bir yorum daha var ama tam net söyleyemeyeceğim. Sevgili kim? Mehmet diyelim orada bırakalım. Bir masayı donatırız demiş. Bir masayı donatırız ve o zaman sözlere gerek kalmaz demiş. Nasıl bir masa? Hop. Haydi gel devam.
2: Ben cevapları anlamadım yani. O yüzden sessiz diye.
0: Bakışlarından anlıyorum ben seni. Süper. Seni seviyorum derdim demiş Gülgün diye bir arkadaş.
2: Sağ olsun.
0: O da seni değil. Sevdiceğini, aşk böceğini. Seni seviyorum derdim.
2: Yok onu anladım yani sağ olsun dedim.
0: Ne bileyim anlamıyorum diyorsun ya deminden beri. Ben o yüzden. Bakalım başka yorumlar. Sessizken seni daha çok seviyorum demiş. Kime demiş? Kim demiş acaba?
2: Sıkılıp.
0: Bence de. Sevgili... Kim bu? Meryem mi? Evet Meryem. O da ismini söylerim demiş. Biz mi anlamıyoruz? Biz mi bir yeri kaçırıyoruz? Şimdi,
2: ismini yani şey mi hani?
0: Şey olabilir mi? Hani Ece Kalmaz. Aşk böceğine ne söylemek isterdin? İsmini söylerim. Bravo.
2: Hani şey mi Ece Kalmaz mı?
0: Evet.
2: Mesela buradan.
0: Hani onun altında yatan duygusallığı artık söyleyen anlayacak herhalde. Anladığım benim bu.
2: İsmini mi haykırmak istiyor radyodan?
0: Evet aynen öyle ismini haykırmak istiyor.
2: Anlıyorum. Anlıyorum güzel. Çok güzel.
0: Efsane. Bakalım. Şimdilik yorumlar bu kadar. Başka var mı sende yorum?
2: Ben de bakayım hemen tekrardan şöyle güncelleyelim sayfaları.
0: Sorumuzu sorduk. Hediyemiz de var arkadaşlar Cyprus Express'ten. 500 liralık hediye çeki.
2: Çok izleyen var story. Kimse bir şey demeye cesaret edemiyor galiba.
0: Bak böyle az önceki dedik ya hani kıyafetini ortada bırakma diye bırakmadığı için teşekkür evet, ederim. Cevap geldi eşinden. Şimdi beraber okuyoruz bakalım ne demiş. Ben de canım karıcığım. İloş'umu çok seviyorum. Seninle bol bol noodle yediğimiz, Sünger Bob izlediğimiz ya. En basit anları bile dünyanın güzel anlarına çevirdiğimiz günlere... Seninle daha nice güzel anılar biriktirmeye, beraber gülmeye, beraber yaşamaya ve her geçen gün birbirimizi daha çok sevmeye. İyi ki benim karımsın, iyi ki benim iloşumsun.
2: Ben kulaklığı bırakır giderim.
0: Giderim. Vallahi çıtayı tavana taşıdı.
2: Çok yüksel, bravo. Hatırlıyorsan geçtiğimiz hafta bir sorduğumuz soruya İlayda Hanım şey demişti. dünyanın son günü olsa, yani şey, son gününüz olsa Sünger Bob izleyip not ederim
0: evet,
2: diyen.
0: Doğru söyledi.
2: Demek ki aktiviteleriymiş ya, çok duygulandım.
0: Çok vay, ne güzel aşklar var. Bak doğru insanı
2: maşallah,
0: bulmuş bence.
2: Maşallah. Evet.
0: Yani doğru insanlar birbirlerini bulmuşlar.
2: Evet,
0: bu güzel bir şey işte. Evlilik o zaman efsane oluyor. Bunu her zaman söylüyorum. Süper cevap. Ben bugün çok beğendim bu cevabı. Şu anda bu cevaba odaklandım. Berkem'in cevabına.
2: Ben de ondayım.
0: İloş'un değil de Berkem'in.
2: Ben de Berkem'in.
0: Evet. Çok güzel. Tamam millet, yorumlarınızı bekliyoruz. Halen sorumuz güncelliğini koruyor. Sevdiceğinize, aşkınıza, artık kime ne söylemek istiyorsanız, güzel şeyler de olabilir, farklı şeyler de olabilir. Bugün mikrofon sizde. Hadi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum

0: optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A 204

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar beyler, günaydın Şahane'da. Burası Enerji. Yine ne yapıyorsun acaba? Tam böyle gaza gelmiş bir şekilde giriş yapıyordum.
3: Yok, sen devam et, bana takılma.
0: Millet, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen radyosu. Ve tabii ki en sevilen adamı. En sevilen kadını. Sevgili Ece ile beraberiz. Günün sorusunu sorduk sosyal medyada. Yorumlar gelmeye başladı. Az önce İlayda ve eşi... karşılıklı birbirlerine yazışmışlardı ya. Evet. Şimdi annesi yazdı. Kerem Bey, bir maşallah alalım lütfen.
3: Aa, evet, maşallah.
0: Maşallah.
3: Şöyle de.
0: Bu arada ben İlayda'nın annesiyim demiş Fatma Hanım. Ellerinizden öpüyoruz.
3: Memnun vallahi olduk.
0: Valla maşallah diyoruz ya, evet. Maşallah. Koca bir maşallah. Süper. Bugün... bir ailenin mesaj yağmuruna tutulduk, farkında mısın?
3: Evet.
0: Ama ne güzel ya. Bak, her zaman söylüyorum. Kıskanan var mı acaba ya? Ha?
3: Ya elbet vardır.
0: Vardır, evet. Vardır.
3: O yüzden aman, kem gözlerden uzak.
0: Tüt, bak tüt. Hülya diye bir arkadaş demiş ki, canımı sıkma adam, o gözlerin başkasını görmesin.
3: Arkandayım. Yürü be.
0: Valla. Yalanını yakalarsam doğduğuna pişman ederim diye de.
3: Evet, pazartesi mesela herkes gerçek yüzünü ortaya koyacak.
0: Bir tane daha bir şey demiş. Ben kıskancım, benim canımı sıkma demiş. Güzel.
3: Ayarı verecek.
0: Mesajlar yerine, evet, gitti diye, evet, tahmin ediyorum. Bak, yeşil gözlü belaya hazır ol aslanım demiş.
3: Anlıyorum.
0: Evet. Demiş ki, hayatını alt üst etmeye geliyorum.
3: Oho.
0: Güzel. Çok iyi.
3: Bugün ayar verme günü hanımefendilerin.
0: Süper, süper. Artık hediyeyi verelim mi?
3: Hadi verelim artık.
0: Zaten kime vereceğiz? Belli zaten.
3: Belli. Bence artık.
0: Berkay mıydı? Bir dakika bakalım, yanlış olmasın.
3: Berkoşum dediyse Berkem.
0: Berkem. Berkem'e verelim hediyeyi ya. Gani gani sonuna kadar hak etti adam ya. Vallahi bir,
3: evet,
0: de.
3: Evet.
0: Okuyalım bir daha mesajını. Demiş ki, benim canım karıcığım, İloş'umu çok seviyorum. Seninle bol bol noodle yediğimiz, Sünger Bob izlediğimiz, en basit anları bile dünyanın en güzel anlarına çevirdiğimiz günlere demiş. Seninle daha nice güzel anılar biriktirmeye, beraber gülmeye, beraber yaşamaya ve her gün, her geçen gün birbirimizi daha çok sevmeye demiş. İyi ki benim karımsın. Vallahi kıskananlar çatlasın diyelim, ne diyelim ya. Süper. Evet. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Verdik mi hediyeyi?
3: Verdik, verdik.
0: Tamam Berkem, hediye senin. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Ya aslında ben Berkem'i çok sevdim ya. Vallahi bir hediye daha verelim mi? Ha?
3: Hadi verelim.
0: Bu arada ne kazandıydı onu bir daha sen söyle.
3: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki kazandı.
0: Bu cepte. Bir de sana VIP Sports Club'tan bir aylık ücretsiz fitness üyeliği veriyoruz. Ne taraftasın bilmiyorum. VIP Lefkoşa'da. Eğer bu taraflardaysan bir aylık üyelikte senin oldu Berkem.
3: Çok iyi. Çok güzel bir hediye.
0: Süper.
3: Bayılıyorum VIP'ye ya.
0: Ben de bayılıyorum.
3: Akşam oradayız.
0: Süper. Tamam, hediyemizi de verdik. Artık programı kapatalım. Son cümleleri senden alalım.
3: Yarınki...
0: Saniye. Sen söyleyecektin bir kere. Sevdiceğine, aşk böcüğüne.
3: Hediyeyi verdik. Tamam işte. Tamam. Seni seviyorum aşkım. Yok ya, hani ben çok iyi bir insan. Gönlü güzel, kalbi, evet, güzel. Ya benim için uğraştığını gerçekten görüyorum. Aman üzülme, aman, evet, böyle şey gibi kırılacak bir porseleni adam, böyle tutarsın.
0: Başını belaya sokmamak için.
3: Aynen.
0: Canım aşkım meleğim diye.
3: Aynen, peşimde dolaşıyor. Ama biraz da yani şanslı ki bana, benimle birlikte yani, lütfen. Bir dakika, orada bir dur.
0: Doğru.
3: Bunu söylemek isterdim. Doğru, nasıl doğru. Olsa uyuyor, duymuyor.
0: Duymuyor mu? Duysa da sana hak verirdi eminim ya.
3: Tabii yani.
0: Neden? Çünkü kim bakacak ona? Çünkü başını belaya sokmak istemiyor.
3: Kim bakacak?
0: Pekala millet, günün sorusunu sorduk. Berkem'e de süper iki tane hediye verdik. Soruları sormaya ve hediyeleri vermeye de devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Son cümlemizi de söyleyelim. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen
3: Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.
2: Avize Dünyası sabahların efendisini sunar.
4: Avize Dünyası dünyanızı aydınlatır.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Üçüncü saatin startını verdik. Avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Avize dünyasındaki kampanyayı duydunuz mu millet? Aa, müthiş bir kampanya var şu anda. Avize dünyası nerede? Öncelikle onları söyleyeyim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın tam karşısında muhteşem bir kampanya ile sizleri bekliyor. Gidiyorsunuz Avize dünyası mağazasına. Beğendiğiniz iki tane ürünü, hoşunuza giden iki tane ürünü seçiyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz ve seçtiğiniz ürünlerden bir tanesi size bedavaya geliyor. İki al bir öde kampanyası tüm avize dünyasında devam ediyor millet. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu kampanya stoklarla sınırlı ve belli bir zamana kadar geçerli. Bence bugün vaktiniz varsa böyle kendinize zaman ayırın ve avize dünyasını bir ziyaret edin. Hatta gidin. İki al bir öde kampanyasından da faydalanın. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Geriye bir saatimiz kaldı. Günaydın mesajlarınızı hala bekliyoruz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. 0-533-888-10-10 bizim WhatsApp numaramız. Bizde daha ne numaralar var. Aklınız durur. Ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji. Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar millet. Sabahların efendisi ben. Radyo Enerji'de canlı yayındayım. Ve umarım haftanız güzel başlamıştır ve her şey yolunda gitmiştir şu ana kadar. Evet. Ayın 17'si oldu. Nakit var mı nakit? Ha?
4: Ne yapacaksın ki sabahların efendisi?
3: Ha, hiç öyle sordum. Bende yok, birilerinde varsa nazar edecektim de o yüzden. Ama neyse, önemli değil. Söylemek zorunda değilsiniz yani, mecbur değilsiniz. Bugün programa başlarken söylemiştim. O kriptoda 42 milyar doları kaybettim ya, onun için biraz moralim bozuk. Tamam. Ya şaka bir yana, kripto vergilendirilemeyen ve çok belirgin regülasyonda olmayan bir dijital değer ya. Yani sen bu yüzden kriptoda 42 milyar dolar kaybettiğin zaman hani polisi arayıp
4: "Alo komiserim, kriptomu çaldılar."
3: diyemezsin, anladın? Yapamazsın. Yani daha çok böyle kendim ettim, kendim buldum gibi bir durum var orada. Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum. Üstelik Hamsiköy Sütlaç adında yeni bir kriptoya 42 milyar doları yatırmak da benim acemiliğim olabilir. Evet. Ya ama müthiş bir tüyo almıştım. Değerlenecek diye. Ben battım. Diğer yanda fındıksız sade sütlaca yatırım yapanlar, sen uç git. Değil mi? Değil mi? Ya çok farklı bir alan o ya. Samimi söylüyorum. Yani şaka bir yana, gerçekten hiç anladığım bir dal değil. Eşim diğer yanda kriptolarla havada uçuyor ya. Ve samimi söylüyorum, yani ders çalışır gibi çalışıyor, takip ediyor. Alımlar, satımlar falan filan. Her gün böyle enteresan haberleri takip etmeler. Vallahi iyi de yapıyor ha. Sayesinde belimiz doğruldu diyebilirim. Evet. Keyifliyiz, neşeliyiz. Üçüncü saatin ortalarına doğru koşar adım gidiyoruz. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Ama bir kampanyadan az önce bahsettim. Yine bahsetmek istiyorum çünkü kaçırmanızı istemiyorum millet. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası başladı. Hem de bayağı oldu başlayalı. O yüzden vakit kaybetmeyin. Bugün Avize Dünyası'na gidin. Beğendiğiniz, hoşunuza giden 2 tane avizeyi seçin. Kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödeyin. 2 al 1 öde. Avize Dünyası Lefkoşa, Yenikent'te, Girne, Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında sizleri bekliyor. 2 al 1 öde kampanyası için.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
2: Sevda güneşi batarken

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Sabahların efendisi ben, Radyo Enerji'de sizi yormadan biraz düşündürmeye çalışan arkadaşınızım ben. Evet, yani tabii beni arkadaş değil de böyle ailenin sevilmeyen dayısı, amcası, kuzeni olarak gören de olursa canları sağ olsun. Yani herhalde 21 senedir yayın yapıyor. Atsan atılmaz, satsan satılmaz moduyla. Ama kaçınılmaz arkadaşlar, ben çok net farkındayım. Yani yaşım ilerledikçe huysuzlaşıyorum. Nezaket oranım azaldı, patavatsızlığım had safhada. Yani herkese direkt düşündüğümü söylüyorum artık. Yani tabancası varsa susuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani yine omurga var ama bakın iyi bir şey de demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Misal teyzemlere yemeğe gideceğim ve patlıcan musakkayı beğenmedim. Beğenmiyorum. Ama teyzemin belinde 45'lik Magnum var bir tane. Tamam mı? Ya da ne bileyim, sağ eliyle servis yapıyor, sol elinde de pimi çekilmiş bir el bombası tutuyor. Yani aslında böyle yemeği eleştirecek birine karşı. Yani şey, ne güzel olmuş demiyorum. Ay bu rezalet, onu da demiyorum. Hızla bitirip belayı savuşturmaya çalışıyorum, anlatabilir mi? Yine en öne kendimi koymaya çalışıyorum her zaman. Ya ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Ben bunu anlatırken mesela 77 yaşındaki teyzemi elinde pibi çekilmiş bombayla görselleştiriyor musunuz? Ya da sesli kitap gibi sakince dinliyor musunuz beni? Ne görselleştireceğim ya? Betimlemeye dursun şu bedavaya bizi 21 senedir program sunan Serf.
3: Serf ne demek sabahların efendisi?
0: Serf köle demek canım.
3: Ama hani kölelik bitmişti sabahların efendisi?
0: Ha bitmedi bir tanem. Sana yalan söylediler. Kıyamam. Bitmedi, form değiştirdi. Yani tahmin edemeyeceğimiz şekillerde hala her gün karşımıza çıkıp duruyor kölelik. Yani Serf aslında köle değil tam. Yanlış bilgilendirmeyeyim sizi. Serf sevgili arkadaşlar, yani tam da bugün çalışan insanların büyük kısmını yaşadığı gibi yaşıyordu. Eski dönemlerde. Orta Çağ Avrupa'sında miras yoluyla kendisine tahsis edilen arazide toprak ağası adına çalışan köylü Serf. Toprağın ve ürünün mülkiyeti toprak ağasına ait olmakla birlikte Serfler yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürünü kendileri alabiliyorlardı. Şimdi dönelim günümüze. Sabahların efendisi Radyo Enerji'de çalışıyor. Reklam gelirini toprak ağası alıyor. Ay çok özür dilerim. Büyük bir medya şirketi alıyor. Sabahların efendisi de ihtiyacı kadar olan küçük bir fraksiyonu. Ya arkadaşlar bu ihtiyaç denen şey insanın kendisini belirlemesi gerekmiyor mu? Yani şirket diyor ki al sana sabahların efendisi 100 lira. Senin ihtiyacın bu kadar. Bence diyememeli. Ya ne biliyorsun 100 liraya? Ne biliyorsun 100 lira? Daha çok ihtiyacım var benim. Yani bak bizim şirket. Yani şu anda Radyo Enerji eğer benim karımı tanıyor olsaydı bugün bambaşka bir maaş oluyor olabilirdim ben. Evet. Çünkü mantıken şey diye düşünebilirler. Arkadaşlar maaşını arttırmazsak ya üzüntüden ölecek ya da karısından kaçıp başka bir memlekete yerleşecek. Evet. Tanısaydı eğer. Haftanın ilk iş günü zor bir gün biliyoruz. Biraz da enerji katmaya çalışıyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur bizim programlardan. Her zaman söylediğim gibi beğenilerinizi yönetime, şikayetlerinizi bana yapmanızı önemli rica ediyoruz.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın onlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve artık programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bayılıyorum bunu yaptığında. Üzülüyorsunuz ya. Nelerden bahsetsem gider ayak. Karımla aynı şeyleri izlemekten keyif almıyoruz. Çoğunlukla televizyonda ben aksiyon, bilim kurgu seviyorum. O dönem dizilerini seviyor. Ve neyse ki evde iki televizyon var. Evet, evet. Eşim salonda 75 ekran dev televizyonda dönem dizisini izlerken ben de cep telefonumdan tuvalette geçen gün ona dedim ki hanım. Pek öyle seslenmiyorum genelde de. Hanım dedim ki İzlediğin, bayıldığın bu diziler hep eski ve kadınların oy kullanmadığı dönemlerden. Ama evde bütün kararları sen veriyorsun. Ya bu ikilemi biraz benimle konuşmak ister misin ya? Ha? Gerçekten. Yani bunları izleyip geçmişin intikamını tek seferde bir erkekten mi almaya karar verdiniz? Siz kadınlar birliği. Yani şöyle mi düşündünüz? Neden herkesi üzelim ki? Geçmiş gitmiş, olmuş bir kere. Sabahların Efendisi'nin canını okuyalım yeter. Bu arada hatırlatma yapayım arkadaşlar. Programın herhangi bir anında, sona geldik ama bundan sonrası için söylüyorum. Programın herhangi bir anında yoldan çıktığımı fark edip bunu Radyo Enerji'ye yetkililere bildirmek isterseniz 1-800-880 DJ İspiyon hattını arayabilirsiniz arkadaşlar. Adınızı, adresinizi bırakın ve şikayetinizi söyleyin. Bırakın yapın da bunları akşam evinizi yakalım. Çoluğum çocuğum var kanka. Korkacaksın çoluğu çocuğu olan adamdan. Yani iki tane radyo programı ve eğlenceden anlamayan, bunu eleştirmeye yatkın kişi yüzünden ben işimden mi olacağım ya? Yani daha kötüsü patrondan papara mı yiyeceğim ya? Yani gerçi dolaylı olarak yediğim hemen hemen her paparanın parasını patron ödüyor. Bu yüzden ara sıra fiili olarak paparayı kendisi yedirmek istediği zaman da bunu anlayışla karşılamak lazım. Dilin kemiği yok derler ama benim kadar patavatsızını da tanıyamazsınız. Ben yo ağzıma geleni söylerim. Evet, bekleyin bir şeyler geliyor ağzıma. Evet. Pardon yanlış uyarı. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bugünkü programı noktalıyoruz. Gider ayakta şeyi söyleyelim. Sponsorum Avize Dünyası biliyorsunuz. Ve muhteşem bir kampanya var. İki al bir öde kampanyası Avize Dünyası mağazalarında devam ediyor arkadaşlar. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında iki al bir öde kampanyası devam ediyor. Kaçırmayın derim.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı. Optimum.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefes 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33
1: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.
2: Ön dizim için böyle.

enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Yok.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi.

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şu hızıyla devam ediyoruz. Her sabah sabahların efendisiyle güne başlıyorsanız çok şanslısınız bu frekansa. Çünkü her sabah sabahların efendisinde bir hediye kazanıyorsunuz. İnanılmaz hediyeler var. Spor salonu üyeliklerinden işte 500 liralık hediye çeklerine kadar, bir yandan bedava kahveler, dondurmalar, her alandan birçok hediye kazanabiliyorsunuz. Detayları hem sosyal medya hesaplarımızın hikayeler bölümünde paylaşıyoruz, hem de sabahları eğer yolculuktaysanız aracınıza 93.1'i kaydetmeyi unutmayın. Sabahları hediye zamanı ve Enerji Keyfi gün boyunca sizlerle bu frekansta buluşmaya devam ediyor.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.
2: Hep

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken biraz böyle burçlardan bahsetmek istiyorum. Kıskandığını asla belli etmeyen 4 burç varmış. Bunlardan 4'ü Başak, Oğlak, Kova ve Terazi. Nedenlerini açıklıyorum. Başak kıskandığında hemen tepki vermek yerine önce durumu analiz edermiş. Daha sessiz olması, küçük detaylara takılması, işte böyle eleştirel davranması kıskançlığın gizli işaretleri olabilirmiş. Oğlaksa güçlü ve kendini emin görünmek önemli onlar için. Bu nedenle kıskançlığını açıkça göstermek yerine soğukkanlılığını korurlarmış. Kova bağımsızlığını korumak istediği için kıskançlığının fark edilmesinden hoşlanmazmış. Rahatsız olduğunda duygularını mantıkla bastırmaya çalışabilirmiş. Terazi açık çatışmalardan hoşlanmadığı için kıskansa bile çoğu zaman bunu belli etmezmiş. Gülümsemeye ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edermiş. Eğer siz 4 burçtan biriyseniz şu an saydığım, bunlar doğru mu? Bence doğrudur. Yani burç karakterlerini konuşuyoruz. Tabii ki tek başına yeterli değil. İnsanın bakış açısı, hayat tarzı, görüşleri, fikirleri, hayatındaki insan, kıskandığı şeyler, imrendiği şeyler çok ama çok etki ediyor tabii ki de. Ya da bir insanın karakteri de buna etkendir ama burcunuzda biraz sirayet ediyordur diye düşünüyorum. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve adamızda birbirinden güzel etkinlikler, konserler, festivaller sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, Girne Festivali, Lefkoşa'da açık hava konserler, işte klaplar, etkinlikler, beach partiler tüm hızıyla devam ediyor. Tiyatrolar da var, inanılmaz tiyatrolar sergilenecek adamızda. Yani gerçekten bu sene etkinlik üstüne etkinlik geliyor. O yüzden bütçenizi, zamanınızı ayırın diye tavsiye ediyorum. Bu etkinlikler kaçmaz. Detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gökçe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi yeni saati karşıladı. An itibariyle sevdiğiniz şarkılarla birlikte güne devam ediyoruz. Hava böyle bir bulutlu, bir açık, değişik bir hava var ki dünden sonra eğer siz de fırtınaya yakalandıysanız geçmiş olsun. Gerçekten sıkıcı bir durumdu, korkunç bir durumdu. Umarım bir daha yaşamayız ama doğa olayları bunlar. Maalesef iklim günümüzde biraz değişmiş durumda. Enerji keyfindesiniz. Keyifli konular, keyifli şarkılar bu frekansta.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bir hikayeye rastladım ve çok etkilendim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Tilki kaplumbağaya sormuş, neden ateşe doğru gidiyorsun? Orman yanıyor, her hayvan nehre doğru koşuyor ama kaplumbağa tam tersi yöne gidiyor. Tilki bağırıyor, ölümüne doğru gidiyorsun, nehir arkanda. Kaplumbağa durmuyor. Kaplumbağa nehirde timsahlar var, yangından kaçan hayvanları bekliyorlar. Panikle herkes doğrudan onlara gidecek diyor. Tilki bir anda duruyor çünkü hiç düşünmediği bir tehlikeyi fark ediyor. Sonra nehirden çığlıklar yükseliyor. Peki sen nereye gidiyorsun diye soruyor tilki. Kaplumbağa yanmış kapkara bir toprağa gösteriyor ve ateş dün oradan geçti, artık orada yanacak bir şey kalmadı dedi. Tilki onun peşinden gitti, ikisi de hayatta kaldı. Yani çıkarmamız gereken ders şu: herkes aynı yöne koşuyorsa o yönün doğru olduğunu varsayma. Korku kalabalığı takip eder, akıl önüne bakar. Gerçekten çok güzel bir ders niteliğinde bir hikayeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Günümüzde herkes herkesin dediğine gözü kapalı inanıyor. Özellikle sosyal medya dünyasında kim ne yapsa, kim ne alsa, influencerlar olsun, ünlüler olsun, sanatçılar olsun, hemen körü körüne peşlerinden koşuyoruz. Körü körüne inanıyoruz maalesef. O yüzden siz özgün olun, kendi hayatınızın başrolü olun. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi biraz geçmişe gideceğiz Ceylan Ertem'le birlikte. Ve hava bayağı bir kapalı sanki Lefkoşa bölgesinde. Böyle her an bir yağmur yağacak gibi. O yüzden şimdiden önleminizi alın. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi keyifli şarkılarla bu pazartesi gününde devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken Depoşa bölgesinde az önce dediğim gibi çok şiddetli bir sağanak yağışı başladı. Aman dikkat, lütfen araçlarınızı daha temkinli kullanın. Gerçekten bir anda böyle yağmur bastırdı, dikkat edin. Enerji Keyfi'ndesiniz. Pazartesi günü, yağmurlu bir pazartesi günü, ne kadar keyifli değil mi? Ama keyifli yapmak sizin elinizde. Keyifli şarkılar şimdi sizlerle.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Bengü'yleyiz. Hemen akabinde harika bir mini mix sizlerle buluşuyor olacak.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
6: Oo, pizza.
5: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Mmm. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 31 Ağustos'a kadar geçerlidir. Pizza pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu arada geçtiğimiz hafta gerçekten birçok yeni şarkı yayınlandı. Hemen şöyle hızlıca bir göz atmak istiyorum. Yeniler kimlerden geldi, ne tarz şarkılar geldi? Şöyle bir sizlerle buluşturmak istiyorum. Zaten radyomuz Enerji sizler için en yenileri seçmiştim. Mabel Matiz'den bir şarkı gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Gülşen'den yeni bir albüm geldi, sonunda artık bekliyorduk. Sonrasında Ece Mumay'dan bir şarkı gelmiş. Ferhat Göçer'den yeni bir şarkı, Melis Fis'ten yeni bir şarkı derken birçok sanatçımızdan yeni şarkılar gelmiş. Oğuzhan Koç da yeni bir şarkıyı sonunda bizlerle buluşturmuş. Biz de listemize sizler için seçtik. En güzel şarkılar, en iyi Türkçe poplar bu frekansta.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Büyük indirimler Erkan mağazalarında sizleri bekliyor. Bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin. Erkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Oh.

Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ederken size çok güzel 3 tane restorandan bahsedeceğim. Eğer böyle farklılık arıyorsanız, farklı bir mekan, farklı bir atmosfer, farklı bir lezzet arıyorsanız Concourse Aria Oteli'nin içinde bulunan 3 tane alakart restorandan bahsedeceğim. Yeni açıldı Girne'de bu otel Concourse Aria ve 3 farklı mutfağı var. La Reuve balık üzerine, deniz mahsulleri üzerine harika bir restoran. Tam da deniz kenarında, atmosferi inanılmaz iyi. Aynı zamanda Forna Setti var. Dünya mutfağı, hem içeriği çok güzel, mimarisi çok güzel, dekoru inanılmaz güzel. Her köşesinde hem fotoğraf çekilebilirsiniz hem de inanılmaz lezzetler tadabilirsiniz. Bir de Lübnan mutfağı var. Gerçekten Lübnan mutfağından oluşan bir restoranı daha var alakart bölümlerinde. Dekoru inanılmaz güzel, lezzetini zaten burada size anlatamam. Meşhur Şef Hazar Ramani'nin düzenlemiş olduğu dekor ve menü ile birlikte inanılmaz bir lezzet içeriği sizleri bekliyor. Ve bu restoranlarda canlı müzik de gerçekleşiyor belirli günlerde, belirli saatlerde. Böyle hem canlı müzik eşliğinde yemeğinizi yiyebilir hem de güzel bir akşam geçirebilirsiniz. Benden bir tavsiye olsun. Enerji keyfi devam ediyor.

İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin sonuna geldik. An itibariyle yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13-16 arası gün ortasında sevdiğiniz şarkılarla ve güncel konularla bu frekansta buluşacağız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 130

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
1: Aveon Sigorta. Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Fresh, enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefes 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 530.

0: 0533-881-1999.
1: Bike. Always be with you. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Niyarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
3: Enerji veren şarkıların

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi...

0: optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Modern müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33
1: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: aşkım.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.